0: Çüreceğin etkinmiş. Alaga da serdenmiş. Alaga da serdenmiş.
1: Kilzegret sismeşuk. Çünçülerin sismeşuk.